0: 1918 yılında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaranması Azerbaycan halkının hayatında tarihi hadise olmuştur ve halkımızın devletçilik selnamesinin parlak sayfalarından.
1: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaratılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman aleminde demokratik respublika yaratılmıştır. Biz haklı olarak fehr edirik ki bu respublikanı biz, Azerbaycan halkı yaradık. Bu bir de onu gösterir ki Azerbaycan halkı büyük halk. Azerbaycan halkı azadlık sever, müterekki halk. Azerbaycan devleti, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucularının hatirasına büyük hürmetle yanar.

0: Sesin Yattaşı. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: Takvimde hatırlananlar.
1: İzi sözü kalan şahsiyetler.

0: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, Bozgır'ın yeriyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün marisine ve torpağın yaddaşına aparan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşitir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesini. Türk dilli halklar.
1: Kadim Türk tayfaları, tofalar.

burnunun ucuyla oynamak. Herden uzakta olan biri veyahut oldukça gez gördüğün adamı görende ilk ağla gelen bu olur. Hardaydın, çoktan da seni görmürdüm. Lap senden ötürü burnumun ucu göynüyüb. Oldukça maraqlı deyimdi. Pir olmuş nene babalarımız bu sözü çok farklı çalarla, mecazi mena ile işlediler.

can. Vakt geldi terk edip gidirem sen, dur ne kadar gayda canım.

0: yıllar arzularım. Çünkü Azerbaycan radyosu öyle bir radyodur ki Azerbaycan dilini asıl manada terennim edeyim. Yaşasın, yaşasın Azerbaycan radyosu.
1: Kavga artisti İlham Namık Kemal.

sana olan eşkimi. Sana da alçaltmam, sana olan eşkimi. Sana da alçaltmam.

güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazdım. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

arzuladı ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu. İsteğimiz yaz oldu. İsteğimiz yaz oldu. Sen

arzuladık ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesini, Görmedik biz gül destesini.

0: Sesin Yattaşı. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: Takvimde hatırlananlar.
1: 2. Sözü kalan şahsiyetler.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

0: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, Bozgır'ın yeriyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına aparan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşitir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesini. Türk dilli halklar.
1: Kadim Türk tayfaları, tofalar.

0: miniliklerin yaddaşı. Esirlerden gelen sesler. Azerbaycan'ın sesi.
1: Senet, medeniyet ocaklarımız.

Posume Bakun, yatırımlar beceni zayını mı cezgayan radyo kayanı hayaka kantara ütün tında sakan vureli tovar kumne. Sıfı olmadı Güler Mamedova. Azərbaycanın xaqı İlham Aliyev qarqadır üçün Estor Agril, Şamkiri, Şırcani, Dallar, Cair, Dallar, Daşbulaqiyev, Qadimqala, Miskinli, Keçili, Xuluf avtomobil ayınçan aparneri himnanın orıqman et qafat mi çözünür imasin. Pasadıqlı Hamadzayın Kısan Hazar Bunak üçün Nötsuq Vezbuna Kavariyer imiasını Ayşan aparneri himnanın orıqman hamar. Petakan büceyiz kızına kampulum 20 milyon manat hat qatsvel avtomobil ayınçan aparneri Petakan Gorsa Kalusyanı. Azərbaycan Kentrona Akan Bankı 2022 tvakani gına çıkan xatır sümü hingu yot tokos. Aysmasiyen haytın ile Kentrona Akan Bankı tokos adruik tümijanski parametreli veraberel haurtak rütsen meç. Bazayın scenari hamazan 2022-2022 tvakanların tarikan gına çıkan xatır sümü nıpatakayı makardaki sahmandırım. Aysbez bazayın scenari hulisiyen kan xatır sümleri hamazan tarikan gına çıkan xatır sümü hingu yot 2022 tvakanin hingu yerek 2022 tvakanin. Aysari gına çıkan xatır Tasumunu patakayı makardakum pahpanılıyıp artajoti şukayım kayınutyunu himken stelsum dramayın kakakanınca meğmasman hamarını şuumiyeti katvıçan meç. Adabiçeni Petakan Naftayının kerutunu yev Amerikan Emerson Electric Coin kerutunu kınar gelin verakanlığı energiyeni haqıçarı volurtum ama gorsak üsyanlara borçunları. İçbis aortu mesokarı kınar kumları tığı yönetil Petakan Naftayının kerutunu haqa Rovşan Najafiyev Emerson Electric Coin Evropa kantara çaşlayına haqa John Niatay Handipan Şamanak. Handipanı kınar kvelen naev nafta gazayın arşına berüçen tıfayın asmayı vaftomat asman intelektual monitoringi hamakar kerin ırdırman harçarı. Narkvelenayev artanetumları kırşatman, energi artma ve tutan barsırasmayev kayın teknoloji akan lütumları kirarman harçarı. Marokko'yu Madırbeçeni Despan Nazim Samedoğlu Handipeli Marokko'yu Transportiv Logistikayı Nakarar Abdesamad Kayuhiyet. Divana gita Aysmasin Haytarelik Sosulakan Santiricum. Handipanı Kınark Velin Logistikayı Volurdum Şajanakayın Hamadzayna Griyrakan Asman Vichak Vorosor Agırveli Adırbeçeni Marokko'yu Miçe Mişkaravarakan Hazanjoğuvi Verşin İstişamanak. Komarım Atkerim Pohanakil Hampatasan Karustani Miçe Aşatan Kayın Hembiste Ismayev Pastatık Diriakan Asman Petaga Kayleri Veraberial. Duk bakvisli seti kadr biçeni zayını mi cezgayın radyo kayını haykakan saray üçen tın tesakan lurera.